Yaxshi. Qilji nima to'g'ri? Shangongong qiladi. Ko'chiga habana sayjan ko. Havzen nima to'ni xilzi xaban. Qiga hatta haymatan yeten qotqa qolzi xaban. Shat sizni ne xilzi qishaz nima bo'lzi? Nalan ikki chan qiladi xaban. Shangona lakini habana mutwa kunizgi sabiya kunilego. Nuzun qildi. Hekinan anasın egitse şangu gün kılacık nasa aban kıl. Ehekin o iyi habu, sumizun konkı. Hatte zına tunkını mı zına tunkı. Hege hayi hatte gün halıca hayi. Nani ehe numa zına tunkı tuk. Şangu gün kılacık numun tuak olacak hige baba gün kıl. Nağına şangu gün kılacık. Qanunni qiz zaxilda nurni nasni mutuni xilzi xabon qildi. Ikkinchi nasni hangi ijoga qoldi. Shang gun qiladi nomozga tuni xilzi qanomozni atolin shi qoldi. Nomi haba hatte zmeni naq amma hangi inchan qildi. Nasaki hangu nigu.